Back ülke, aştın aşı, vakidoy, kevde vay. Çığında gıklar edeş, yana iki, gavoks gavoks. Hissin gruğu kıstol, tevatı